Unutmay köyünü büyük yürüdün, dilini de karı sözün uska buldun. Unutmay köyünü.

maymuz götür, atadan burun bal ötkün. Geçen türlüğümüz ötkün, yeniden burun kız ötkün. Yalan ayak kepinçen, can başından süz ötkün. Sozun basıp bölgünde, son doyasın kündünde. Her gün kürgün can ötkün, halvan tutkun han ötkün. Tahtısından kulağını, Süleyman Paşa'na ötkün. Manas Manas Tongolu, Manas Atta Tongolu. Kavalar maykan söz, bayırkıdan kalan söz. Kulaklığa gelirsen, kulağının uçunda. Kulaksızla gelirsen, duyağının uçunda. Canla salgan bulutlay, cahşatarım bala.

Osmanlı dövrüyle önceki boyunca Türk mamlekler uyumuna güçlü mamleketlerinden bir gelişken çaralardı bölü negizgi bağıtlarının biri. Kırgızstan'dağı nöngül örtmayantı 16% kısqargan. Ölkönün ayrım aymaqtarında bardık nöngülör

Kavuşturulacak olan yaralanan travmaları duyurular ülkesi bulunduğundan. Psikologlar, cinayet psikologları, salgılı, dini bağlılıklar ve kişiliği boyunca işleri yürütüp, yarandardın hukukluk makamının özlük dokumentleri kabuğuna getirilen. Prezident Nuş Oblasındaki elinde bulgun yoluşturulusundan giyin, o patrayında da iki ayırdığın içki yolları 10 buldu. Cerülkü Tumudar ülke başısına bulmasın.

Zat evinde atmosferalı havanı korku maksatında avtounalarga kırata reyit tek teşhirü tümüzüldü. Ekologiyalık cana teknikal gözümür kızmat yolu kıymanın korkuduğu konkamsızı inspektörler meyen bir gerekti. Ökürgen bir şeran dönüşündü 13 ima teşhirüldü. Teşhirüldü bir imadan ziyan bir uzatlardın bölüm çürüşe belirlenken normadan aşkanı anıttalıp anın iyisine 7500 son ayıp salındı. Şimdiyle ayda uçlarına ekologiyalık alakları sattı o boyunca Anglian aymağın jarımından beri rekordtuk deңгээлде az jaan-jaksın jana Janes gölündegi 4-cü isek толкунунан улам расмий түрдө куракчылык зонасы деп жарыяланды. Бул тууралуу Евроньюзга шилтеме берүү менен Казинфо билдирди. Улуу Британиянын айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин маалыматына ылайык, куракчылык режим 7 аймагында киргизилип, анын

Kızılı bölümünün düzümlüsü bulup. Bala ırısı cülük bulunun dayındığının negizgi şartı olup ademinin balanın çoğu jaşosu esettilet. Eğer de tarif malumatları aktualdu emes bolsa, tündük tükemesi arız esini, sanarip aymaq sistemasında iş yüzünde jaşağan jekelgen daregin jamırtu üçün municipaldık aymaqtık başkarmalıqa je ayıl ökmötüne qayrılığını sunuştardı. Бала ырысы жүлөк болу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен

mesela işte o mektepler biraz emme boldu. Biz düşünmüyor kaldık. Bizde 10-10 mümkünçülük açık bergile. O şey zaydın son 10-10 bergile. Bir tört kop kaptı 14 bereleydi. Bu dağı bizde andan jakşı malumatlar beri otak. Kaysa mekteplerde şunday masalde bol atkan. Emme biz öyle öyle emme bir jolu öyle bar düşünmönden bağ oyurdu. Abdan öylonu sразу bir yolu

ihtiyaçlarıyla takas müddetini sürekli takas taktırıp her bir canlılardır o şakayı çıkmıyor, kesin atıyor. Yani tek arkitektör katarı bu cönderi ünlüklerini çünüm de bana bu cönderinin barakörü nasıl bildim. Osul günler usulü geçe osul cönderini kaldırmayı osul işlerini kurup kılıkan daha bir sürprizi tozun çıkmasını dönerken bu Instagram'da cari alan çocuktur tatlı sürekli biz de bir sürprizimiz. Beyler elicilerin bu sürprizi sana özüne tatlı çocuktur böyle bu için ana bu sürprizi olsun Instagram'da çocuktur çocuktur iyi aptan yok çaktırçılar var iken iyi olsun dedim çok çok çok çok kampanyalardan zakaz da çocuktur soru duyacağını yapamıyorduk Kırgızistan'da Expo örgüsüm aslında da bir sorunlarla sorun meselede tartıp verdi. Bu yüzden bizde ne oldu? Sürpriz. Ama

aslında cüm oyunda söz bir zat tutuyor. Ana mahkum ana hanım ne zaman sıkıldı kaldı. Bırak rastan canağında finansiyel olarak utkandığından değil. Yani bir çok bir sürü çok üniversitede loku gereği kendini uzun belli bir üniversite oldu. Andan bir tane çetir bir tavsiye çetirin davranıldı. O zaman

kursunda, bir yılda IT kursunda okup, 3 yıllık kolejde programası okudum. Ondan sonra o mühendisliği yolu geldim, verildi mektepki var ayıydı, özü çeşme davlandı. Ondan sonra biz de mektepler atkaz verdi, asrıydı klas kalmaktı. O sonra anara kabine altan çoğun rahmet. Biz de uzun kolda görsettik, o sonra davlandı. Ondan başka da bir 4 mühendimleri cimak etmiş olduk. Nasıl etsak, anara kabine

sen farkta öttüm degen dalgan kalar dalgan gibi hatta ben Kırgızstan'ın cilleyi de yaklaşım gerekti. Hatta babam geçeceğiz, geçeceğiz. Biz anala geçişim gerekti. Ben daima canımda cüş gerekti. Buna son da patriot kulüptüm. Kızıl Kırıs'ka barıp

Evangelium ve kelimeyi koyup da Kırıstan'la gelince adamın versin, Kırıstan'la işte sizinle sözsüz mü? Öyle mi? Sözsüz bulup

0: dizilerimiz, özellikle Duvan'dan Hacı, Tosobay'dan bütün Kırgızka, Kırgızistan, Kacar'dan Kisevi'de Dilek'ten Engarabay'dan bir de Bosun. Ayhan
1: Hanım'la Mehmet Erkan'ın bir canlarının da bir muhakkak dayarlıkta bulunduğu kalı da o şu uçuyla Amerika'nın
0: bir yolu kalıp olacak. Evet, şimdi Usunday okudan boşuna olduktan mektepte gitti de ondan gibi öz altınca erden mektep. Daim okuganda biz iki çak varganda ayrıca aile uzağa varganda bu çok para alırız. Bu yüblerimine de daima sürerse kaynakta yedini görmeyi, kaynakta görmeyi ve ayrıca çoğusun arlaşma ayrı bir şeyle. Ayağında uyuyala başlarında hanıftay okuda okudan boşuna ikat desen kim o şeyde darmısız mı? Çindirin boşuna yolu attı da bu. Düğüne de başka türlü yok attı. Bu formunu öngettim. Üzülü gördüm. Yemin, tileğimi yemin şöyle gördüm. Dar bir ateneyim. Ulu kızım yaptı yürü akademiyan orta atıp adam bir an tutu var. Seul'a gitti. Seul'da cürüp okusun, okucu boşu yaptım. Bir oğlan kızımla tanışıp yaptı gelip bir bölümü alıp geçken. Okusun bütün hazır, okusun bütün okusun bütün hazırları. Çekiye de paylaşan bir de balalı çakalı dursak. Ondan gitti ki ikinci kızım, anlıktı ben ulusu. Andalı Çukov,

Yayında saat sayın akırka canlıktar. Ihçam, tak, iki taraflı malumat. Yüz efirde talkuular. Orçunda okuya olgun cerden birinci radyonun kavarçıları sizlerde canlıktar menin kamsız kılar.

0: da söz canım.
1: Hazır gösteri de.
0: Hazır kürü sesin beşke geldi bırak onun içine kar vatandan sen kaldı. Alkan bir yaktan 30. yılı bitken ekran. Daha o kurgun sürgün. Dolaptan gezdi bir yaktan türmüzde sabah atandı. Taşkent'in türmesine alparıp oturduğunda bu cerdeyle kalan bayılacağız. Oşu eşi yüzü varıp çıkarıp alanın kasırgan bir nokta edildi.
1: Ecem bir söz. Barış istat başka. Çıların bağır, lahtı cümlerin bağırı takat. Dursen istatın bağır gerek bana da.
0: Uzakta kalan bay içesi Altınay degen oğlum son atamaz. Altınay'dan kürt kız. Ay zaman, Nuriye, Gülbara, Şarika. Bunların içine üç kız var. Gülbara'yı cagaz oldu.

Canım atmayana, kızların, Nuriyağa, Gülbarağa, Şarifağa, Armanlı kızlara. Ojo kitabı bilgisiz. Lakin ojo nemeli

çekirdi. Menin altı mahmelin külçeden özgün gıcık dilimizden kesinlikle. Ana neyin meselen men oşanda mınday soru verdim de. Neyin üçün oşanda menin atamdı kuğuntu kalganı siz bilesiz bilesin. Oşu ayıl aktifleri bu işi düzenini türgen işiniz. Bu değil düşmanı. Kiret dağı bir ekibişinine neyin derge jalgız baraktağı

0: Kafadan basılıp çıkan kitap benim bu kitaptan ayırmasının ortasında ayırma tanıdık. Adam öz atan kitabını. Dünyanın ata bağlardan atı unutulmağın şekilde Kırgız'dan tili de unutulmasın için nakta Kırgız'ın yazdım. Haber o, söz yürekleri kirlilerinden başka tilinin azraktan Kırgız'dan gelin.
1: Arası da.
0: Arasız bölüm yoktu. Anan al ufkadağı basılan kitabının bunun ortasına basılan kitabının yakasın ayırması aldan geçiyor. Hatiyin de Çağatay cazısı bu. Nakta Katar tilini konuktan andaki adam aktarının dağı cazısı utanmaların kalıp kıyım. Anında olsun redaktörü Anwar Baytır oşol Çağatay cazısı Arap tanımasına erken kokabilirsin. Erken anan ошол араб тилине, фарс тилине сөздөрүн
2: түшүнүктүү.
0: Анан эскертүү берүү да бар. Ушуну менен айырмалар көбүрө айырмасы бар деп ойлойбуңбу?
1: Демек сиз мына Кусейнов Карасаев аксакалдын жазгандарын жүргүзүп чыкты. Ошолор менен салыштырып карай алдыңызбы?

saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televizyon Mekemesi TRT'nin Kırgızça verilörün hukukça dastar. Biz de Jalpı Kırgızistan'da birinci radyodan cana, aymaklarda Manas FM'den ugalastar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hat 4, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü, dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.

0: sala geçseniz. Siz omuz menen dombranı bir de içertip, Türk duğandarga çağırmalarınızda tartulap bilesiz. Vandık kırgızlarda omuz dombra çertini yüdönüge ıntızarı bol çatışavı.
1: Rahmat anaz ete, omuz kırgızın tümüne verilerin verip, kırgız bugün yılda yaşayanca, omuzlar aşağı yürüp koyulu, bizi tümüne verilerin beri, şu vakit.

0: dillerinde, yani orta dengeli İngilizce sunuyor. Türkiye'de Töreli ve Sönümlü'nden Türk dilinin değerinden çakşıklı.
1: Siz Van'dan Ankara'ya gelgen Kırgız'dan kızı iken siz Türkiye'de Kırgız Katar'ı yaşı okanda iken Türk halkı bir tuğandar dep boğruna tarta mı?
0: Balalığım Van'da Kırgız ayılında Ulu Pamir'de ötkönünün alacakta Kırgız bolu mağa başkaça sezilmiş emez. Birok Ankara'ya köçük gelgenine baykadım. Türkiye'de Töreli ve Sönümlü'nün Türk dilinde alttan taza sürüyen Kırgız kızın adamlar Töreli iken. Kırgızım demeysem bir yanda sen izleyen kendisi mi derdi bir kabul alışı. Mektepte ya da üniversitede daima Türk dostlarım benim birge oldum. Olur beni hiç kaçan götüm deşken çok. Açık bir Kırgızca yüreğimiz kere geldi. Kırgız tamaklarından da körünü kaldığan dostlarım ayavay köp. Türkiye'nin bizi hiç kaçan bölgenin körgün çok mu? Olur biz de götün emez. Şunda bile bir tuğgan Katar'ı körüşüm.
1: Siz Vanlı Kırgızların iş çaralarına alp arvucu olup çürüyorsunuz. En akırında bilçilerle sertifikat tapşırı azemini alp ardınız. Siz bir bu kesip çağa mı?
0: Van Kırgızların iş çaralarında alıp arvucu olu benim için aptan kızıklı cümüş. Kedi tolkumda bir sürü de kıynansam da Kırgız keçilerini alıp baru benim için çok sıymak. Türkiye'de öz medeniyeti izlice şedik. Türkiye'nin tanıtı, cana bu işte benim de salmım bolgunu, beni suyundurur. Ben de bu işte köp nersene yürünüp, özümde ölüp durgum gelet. Gelecekte bundan da cakşı iş çaralarında çok kitlenmenin işleşim gelet.
1: Türkiye'den Kırgızistan'a salamınızda kalı dilinizde aytasız mı?
0: Türkiye'den atamekeniniz Kırgızistan'a, alacaklığı bağırdık mekendeşlerinizde, cana bir tuğandarınızda calımlı salam yolluyum. Kırgızistan'daki Rahman Kulhanımızın oğlu Musa Bayke'ye ısık salam yolluyum. Ben bu cahide töreli gözsem de içimde daima vatan hasreti var. Cana en yakın zamanda Kırgızistan'a varıp, al közcellerde öz gözüm benen körünü ayavay kalayım. Kırgızistan'ızda her daim tınçılık, çın cürökten den soğuluk, vakit cana amanlık dileyim. Kayda cürsökte cürövüz daima birge.

0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun, birinci radyonun tulpundan kızlar.
1: Первое информационное радио.

0: qaldı sözüm da bağıtım. Prekostan aytıp gör gereli geçken ırdavay. Keyitir canım kıynavay, este ves keze gündü qaytıp bir. Ey
1: maydım, karam eşte, ben demam. Karam eşte, ben demam.
2: Kaşımda bütkül şairleri, kadim giden tuğgarlar, komuz şıngır, şımanas şıngır.

Hatırlama, gözümde bir kadıptan kansı bayt kadın bağımda mı koptu tek şerdim bay kadın gıda çok kundu şaşkanın. Ay tayım badan kımı koptu radaman tatlı şaşmanın. Çavıştır gelse kodumdan çabaktın ardın boy saptır. Gözümdün engek dokuduğundan görüp belge çakmağın. Sapat tutay, yakşı çözüksem gömüdüm ödoy saptağın beni.

çakadıktı yatarım kumaylara bir kodum kalktı kanda yatarım. Oğlanın bu yüzünde kim tenet kırgızdım oldu vasanın. Günde bir kumanasın buna sayakmaysın kumatanın. Adam kadıydı vaktanım güldürtüp bana kumarlığı keserim. Kürtünün sotanın basmağası çok mu sana tayım. Toktun adı da ısmayız çok mu sorun basarım. Kuşularına boşum.

körpü seni de kana kayda doyu verilçü. Tağsın darı doyu ben bindep tayman baygıda basıp doyu gelilçü. Eres bir bolsa ben gelin eline tarayıp doyu demişi. Vay kadın baktanı vuray badan dıngan dayı doyu neyse. Benim çacakşı göründü bugün kadar sadan beri. Akın bir bolsam da battanı var adakır kız doyu doğumu. Dağın görüp doyu gözlüden ırız kurcundan doyu doğumu. Kuvanam görüp de verim de bu çalışkan doy kendimdi yaşımı sövüm doy kuvanım yarıların görgün doy gelindim. Yarası yurt

Kazandın ey gelin dövme çayın içimde gün dönürdü kokluğun geçtin atayın ölürüm varlık kuntum elidir ne gece tayın. Yaraktım telme de vırım düzgün çatmadın dövme çayın. Hırda perdi düzdüm aman davır çıdık atmansın tavaysa tanmaz tavına gelgen domuldansın yorgunum. Gündüm azamat çorluğandım sanmasın. At çorluğu da çın bolsa çorluğundan da tanmasın. Yaman çorluğuna kendim yaşlar bizi çanmasın. Cakşat bolsa da mingedim yarışkanda da katmasın. Cakatlanıp da cülsünler çayısı gençüm kamdasın. Çayım yoktu örgüme cakım bir kada kişim dobarmasın. Cudu uçu varsam duvalıstan atındım uğrum atmasın.

Şarkı ortasında Süleyman Tolga çıktı. Geç gibi olsa görmedi son defa. Sonra şey yapacaktım. Dallas'ta Manas'ın doğru vardı. Kendisi iyi Manas'ın ortasında. Narın'ın Koçkoğlu vardı. Narın'ın izni vardı. Lafoldu yine aynı bak. Şu Lafoldu bak. İyi daha ya. Varsa Narın orası mı yetki koyuyorsun? Calabat'ta. Arslan Bakkı'nın. Canat'ta koydu. Oşak çıktı. Koz ekin.

0: Babası
1: Selam. Bir kızı da Tug oldu. Şimdi Toy oldu.
0: Hem canım içinde.
1: Çakan Toy oldu. Hani kavga basın işte. Rastlaşık olup falan.

kaçış olmadan yiyin. Oraya soğuştun, aldın da, atam eken soğuştun, artın da, 70. yılı kaçıyın hele. Toy verip, kırın eline toy olup, aş babam dedi. Arık Marza'dan kişi var mı dedi, kıkırat. Kazak'ın gönlünün kişi var mı dedi, kıkırat. Kazak. Hanım oşalardan kişi olsa, oşaları tüm dalıp uçar gitti. Hemen arıktan bala olsa dağı tüm dalıp uçar. Kuşa ara atan silahın. Göldü şimdi. Göldü diyen şanda o tüyde de şimdi var. Arık Mırza'da. Hazır unutulup kalmadı.

Arap Mırza'nın devri tokumunun büvendiği çövürüsü olmalıydı. Oşun büvendiği tök kurup bereket. Tülü verdi canlısı asık olu döğülü. Oşun tök adamın tokumlarının biri neydi? Tülü verdi canlısı asık olu döğülü. Oşun. Anam giymiş o böyle tavız bir işin bambun eken sol kovarlandı bağlı. Oğum bulgunda kayra giretkanda mıhtı cihleri ol o cihlerde göz döştürüp yiyin eğip buğday cihet, arpa cihet anan giyin dışkandan giyin anı olup o cihlerde oğru o dekitip koyup anan yekin çakka gittik. Yekin çaktan dışında ol o cihlerde dağı oranı toptırtıp kuşun türlü getirecek. Anan maldan bir orgaçı bir yerkeği alıp başalardı bayit öyle başında olgan şeken bizim tüvetavuz anan giyin ol uşul tüvetavuz gül boğulman da bir boğulma anan giyin bunun canakı tört balası oldu böyle türü verdi yanvarıcı asakulu diyor anan giyin bunun asakulu devenin balasının

ver, alen atavuzday enaqınday düşünmem işleri yok da. Anangi ele bayağı atavuz aytış bolgondan kiyin ele atamın aytış boldu ene aldırıp salan diye. Kol bu ele şöntü öyle. Tülü öyle göre. Anjam olsa varsa, tam olsa da dörlü skörtü olan ola. Aylası gete tört tört olan. Anangi bürgün anangi çoğ olanda ayamın canım tındıranmış. De olan dövlet dediğin çoğ atavuz, tüv atavuz. Sürüptü, kurut tutup durup sahip yürüttür. Nurdu sahip yürüyen de nurdan kan tülü verdi geçer süt cam ırsı açar kan özünde olur. Değil mi? Yerde kan çatırağında türlü verdi atavuz kan boyuttur. Bizim kasiyet. Alemi süt çatırağın camırsı bunlar bay boyuttur. Yine gelsin bay çatırağın boyuttur. Buna şunlar kasiyet boyuttur. Yemin ediyorum şunlar kasiyet giyin ki yıllarda da bolgun eken. Bol düştükte Barpı degen атактуу акын болгон. Ошондон сол жагында жүрөк жагында мындай

pratican anamparpa ataus aşa sıyla galiptiğinde hemen de var monuçularda şimdi raldır salayın sitlegen öncelti hemen apires sağındır koydur apires sağındır koysa hırda yerde alın anan aşanın gözünün ömür bayanına cazıptır onunla iş balığı olandı anan gördün mü kasiyet talim tarbiyasını görüp yaşlar ölsün elge batımlı olsun elge kayrımlı olsun yenilik bala olsun deyin tırlar gördüm bu şunu aktarı bizim arılardan birbirlerine atanilerin dileği değil mi? Hadi bak edenliklerimiz var bata gönlü işte ben bilmeyi kayıptan bilmeyi diyesin bandarı yaşlı et diyesin ikisine kırız bunun arkın saltın bilgende razı rahat oluyor anan evi bul anın balası Orusça okuan dinleyen de anlayıp durur. Ama kuşun çalıp baylıktı,

sözlerine assalamu aleyküm diye bir şey verdi. Onun hatta ben salamaytayım dedim, böyle dedim. Oğuzunu salamaytan kişiye soğuk tavatta koydu. Arasam aslında anca önce dedi. Bir de metre fırça attığımda anam kuşu pazara oturmayla koyuyor. Kuşlar ne satıp alsam ev oyladım deme. Bana en balalıktan bir kasiyetli kişiken anlata siz kuşunu ben alasam siz pazara oturmayla koyuyoruz dedi. Hayır balam dedi. Ben elsiz yaşayalım ben. Elim var. Yer böyle karım el baskanın görür. Kovanıp rahattan durur. Ben rahatım için. Kovan için baktım için dedi. Şimdi bundan başka vakit yok mu? Dedi. Söz tutuyor. Başka söz. Meral ne var mı? Anam. En başında alalıktan sürdü. Bata sorarsan bulmak. Tüyün değilimle soraya bağlandım. Anam Atak'a geçirimiz de ondan öyle. Anam bata da soraya bağlandım. Bu arayız. Yaş var. Anam ondan getip parasını yok bulmak. Aaa dedi. Ağam şimdi olgun iken ayağım bir gün iken benden öpülüp kalın dalayı ise kap derdi. Beş geçiyor öyle. Bir tava ilk şeyine de assalamu aleyküm, assalamu aleyküm dedi. Neyse ben oy salam aytan balar artırmayı mı? Biz Toğuz Toro'dan gel etmemiz. Cedi Malat gördük. Yetkan milletine. Atımızı satıp yer tohumunu götürüp getip etmemiz. O yüzmene gidiyoruz. Hanım gezip kendilerine salam aytırıyor. Senin oğlum sana maytan kişi soğuk tavat gittiği şeyler benim düşündüğümü düzgünü görüş ettim. Benim için cemal olunca okumaydı. Hemen kararsam ben değil. Elin yakışığını görüp rahat tanıttıramdı. Anam gibi durdu hocada. Elde tamak verip dur. Rahat tanıp kuvanıp tırattı orada. Baktın oğup tırattı öyle. Batallığa ne diyor. Al bakıt. Bana bakır asana. Bunu da bakıt. Böyle andan aşkan bakıp çok. Bana bizde Okinawa degen avam var. Benden 2 yaş oldum. Yani medisin ilimden kandidatı. Biz sancıraç. Bana ava dedim. Hoşundayım. Ay gördük toktuğumuz böyle şunday, Volkan'day, Volkan bu desin, ben takırıp kanemesim de. Örgün umut kanemesim de. Sen aittin, atanday çoğun aittin. Ben o şan uğan okudum anda çeyim, anın kıdreke aittip yürüyoruz de. Şabdan da aittip yürüyoruz de. Şabdan da bir işin eke. Aslan bir apendi ağırıp çırıp dur, anlayak, anlayak dese beri toğun işte bir çok düşündüğümü Rusya'dan alan altın yıldızı çeşitlendir. Yani altın yıldızı ne böyle okumuşlar. Böyle, bana şu bir işe. Yeni hoşunda beni zillip gördüm. Yani artık ölüm alınca çatkanlarla çardan berkenleri bulgun eken. Atın bizi aytıp koy çayırınayın ise Kuday'dan dep bilgile Kuday'dan dep bilgile de koyuptur. Yani Kuday verdi dep aytkala Kuday'ın beri ödep deptir. Ana seri dedi Kırgız ilmiyetten bir bizden mokun tokun cakşırlığında cakşır bürü önükün aşır. Özün gün cakşır başkanlıkın aşır. Hemen cakşırlık kıldım de ait bey. Ait koysa al cakşırlık tatlı var. Maktan çakmak var. Şimdi benim kuşum bizde sarp olup bana. Bayırtan beri. Tüm yüzden bir konu on sarp.
olarak dediğim ki bizim bugün bulunduğumuz aykırıyız kuşaktır doğru. Olsa cezatele de internet. Yine bizde kızık olmadı o. Akayıptan değil. Akayıp elde ciğirtirmedik etmedi. Ciğirtirme kaldı onun akırı. Cemal Balvan'da yeni yakışık oldu. Şimdi değil. Değil mi? Hazır hoşundan başta adamların değeri bozuldu. Çok soru Cemal Balvan'da. Yani hangi akça tapacaktı? Akçaya kum olup kaldı. Altın barnadı burada. Hem o akçanın altında ilk söz var eken. Satılan, tartılan. Anın hazırı bizde uyat bilen olur çocuk böyle. Uyat demez mi? Doktor ne değilse. Ben biliyoruz. Söz verip koydum, uyat. Uyat ölümden batı. Söz verip sözüm ölçün diye. Koşanlar ölçülür mü? Oh koç. Hazır, anlayacak. Uyat gitkenden değil. Arnamız vardır. Boşa değil çıkıp ederken. Anı adamlar hazır. Salandaşlık payda kaldı. Bilmiyorum. Çak söz aytar bayağı. Себебі ол өзіңгі жақсыз орны байған, тұр байған. Жақсыларымыз жақсы сөз ұқ байған. Жаңа кісіне кейбалдарда жақ, орыс сөзінде өлі жақсы сөз жоқ. Сөзінің олиясы керек, мұттысы керек, ұлы сөз, ұлылық. Ұлылық құшып дүйнедегі ұлылық құшып, адам қалып болып, болған ұлылық бізден мұна тұрды

0: 80 geçti. 80 geçti, 80'in altında şu. Ağır geldi çıkırıp özünün milletin balasını ötkürdü. Durdu, durdu, durdu, yemesi, bir oğlu var. Karakör, yol var. İşte, yakşı, yakşı adam da anayın. Acaba, benim oğlum şunlar olsun, yavaş etti. Anayın, el ayağı razı olup, balığa ömür dile, baş etti. Sancar, ana sancar, ha. Ben bata verdim. Aydın bata benim kitapçı götürüp var. Balama. Ben balaz sancarı şundan. Okum tokumdu ulağan uğur olsun. Anan diye ki ulağımız dağı başka vallarına batan deyip var. Bu sancarın beş erkeği var. Beşincisine dağı batan deyip var. Yaşım. Başka çağ bırakın dediğinizde olayken boşağın bata verin gelip var.
1: Bu kitapta o şey Turdu Koca Ata'nın ayıp öldüğü yazılan iken mi?
0: Bütün Turdu Koca'nın ayıp öl adamlar. Kıdır Ete, başka Böbön Ata, şunlar, yanaklı, bizim Oruz Vakta Atağız, Oruz Vakta, Gülüp Eylem, Asiyet Adam. Orasında bu aralar cürü atmayı, boğulu çapmayı çıkıyor. Onun bizim ateli, atatelimiz, onun boğul degen atı olup alıp ben boğulu burasıydı.
1: Ayık öldük degen hem de, ayık öldük degen kanday boz gerek degen de, biz şu kitapta okusunuz gerek olur.
0: Ayık öldük, eski dünyanı Ankara sanmak için ayık öldük, ayık öldük be. Altın gümüşün havası dağı karavalip haykat var zaten evde altın gümüşün havası dağı dinleyimde var. Abi yerden gelip davlattı. Abi yok. Can dinliğinde can dinliğinde bu neyse tükenmesin. Ay güldük. Can dinliğinde kasiyet tükenmesin. Altının tükenmesi tükenemesin. Çoğulsa çoğulamesin. Yok kasiyetin çoğul. Kanlaya anan söz. Kızlar bizde sözlü vergeneye. Sözlü müştüğü için bir sözlü işte. Anan okum tokumuna burasla kaldırdı sözlü verdi. Yani atadan oto kalganca bata kalsın de gelişim. Oto tüyünün kaldırdı oto.
1: Mal.
0: Mal. Mal kalganca bata kalsın. Hazır nevrelerim var. Yedin mi olsun?

şu yengekinde vardı mı hiç gerek. Ve atamış tapkana kendine ürtün bakın bilgi et de yok. Evet. Atası alıp verip bilinirse boşanın ciddi düşüne böyle. Bunu da yakınlar bu. Anan giyin. Atenenin bakın sana itiriyor. Anan yine yeniden de etti şöyle. Yeniden alt tarafa çıldız batkanca alt ayını atıp temizgendi. Cet tarafları çıldız batkanca cet aylarını yemizgen yeniden de aykadınız. Yeniden de yeni son söz araç aynen. Anan hazır baldarga yeni oldu.

0: şeyler böyle aynısınız. Harikmesi birini söyleyin, biraz haykalayverin.
1: Siz bata, siz hazır bata bergende, ayol

Unutmay kömürümü büyük yürüdün, dilin ile karı sözün uska bulur. Unutmay kömürümü.

otur, atadan burun bal ötkün. Geçen türlü uzatkın, yine de burun kız ötkün. Yalan ayak yemince, can başından süz ötkün. Sozulmasın bölgünde, sol doyasın kırgında. Her gün kırgın can ötkün, halvan tuttun kanı. Taktısın an kulağını, Süleyman Paşa'na koydun.